Teşekkürler. Söyleyeyim söyleyeyim. Tamam, söyleyeyim. Duymak sağ ol. Right.